0: yang ti xin yi kuyo chuyo ka ya cha tanda shilo lpa chuyo ma la ya chu cha kan yu o di ge yi la di ma di che ru ri
1: chuyo zai rim xin rim xin ma ru
0: chuyo zai cha zang ju jik chak ra xin bie su chi
1: zak zak zak zak zak zak zak zak zak zak zak zak
0: zak zak zak
1: 中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把这中途把 ཁྱི
0: ཁྱི
2: ཁྱི
3: ཤ차웨 텐규테 닝니웨 여무인
2: 다리키기 센심바디니 펜쇼룽친 인천리쿵 표게룽진키 짐주 테디시비 리센시